Ateşem vaç gülüm otte bini Mamarız nemiş vitaş Nem vod ben ne dragam şemmi különüş Çok in vurtam